0: difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri size aktaracağız. Programın ikinci yarısında ise Sydney'deki Waterman's restoranında tatlardan sorumlu şef Beyza Ateş'le konuşacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Necat Başar, yayınımız Negin Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

Kraliyet Komisyonu antisemitizmin internette yayılmasıyla ilgili kanıtları dinliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcak hava dalgasının 1300 ölümle bağlantılı olduğunu duyurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisine uyarılarda bulundu.

0: Kraliyet Antisemitizm ve Sosyal Uyum Komisyonu'nun 3. oturum turu başladı. Önümüzdeki 2 hafta boyunca odak noktası antisemitizmin internet ortamında nasıl yayıldığı, Yahudi toplumu üzerindeki etkileri ve nefret söylemini önlemeye yönelik mevcut politikaların etkinliğinin incelenmesi olacak. Bugünkü oturumda ifade verenler arasında Bondi saldırısından sağ kurtulan ve internet komplo teorilerine maruz kalan Ersen Ostrowski ve iş insanı Stephen Lobby yer alıyor. Richard Lancaster'a yardımcı olan avukat Meta'nın bir temsilcisinin de önümüzdeki 2 hafta içinde ifade vereceğini söyledi. Ancak tüm teknoloji şirketleri Kraliyet Komisyonu'yla işbirliği yapmadı.
1: Well, some platforms have been more effective than others in addressing the spread of online hate.
0: Bazı platformlar internetteki nefrete karşı mücadelede diğerlerinden daha etkili olsa da sosyal medya platformlarının online nefrete verdiği yanıtlar çoğu zaman şeffaf olmayan, yavaş ve tepkiseldi diyen Lancaster, bazı platformlar komisyonla anlamlı bir şekilde işbirliği yaptı. Facebook, Google, LinkedIn ve TikTok'a bu duruşma bloğunda yer alma izni verildi. Diğer bazı sosyal medya platformları ise çok daha az işbirliği yaptı diye konuştu. İletişim Bakanı Annika Wells, Avustralya'daki seçmenleri hedef alan yapay zeka tarafından üretilen yanlış bilgilendirme ve internet üzerinde anonim olarak hızla yayılan genellikle esprili görseller, videolar veya kelime kalıplarını durdurmak için teknoloji şirketlerinin daha fazla şey yapmasını istediğini söyledi. Guardian Avustralya tarafından yapılan bir araştırma, Tek Ulus Partisi yanlısı kamu gruplarının çoğunun Güneydoğu Asya'da dahil olmak üzere yurt dışındaki yabancı şirketler tarafından üretilen içeriklerle dolu olduğunu ortaya koydu. Bakan Wells, Avustralyalıların internet güvenliğinin hükümetin iyileştirmeye çalıştığı bir konu olduğunu söyledi.
2: I've been keeping a careful eye on what this is doing to public discourse in Australia. We know that.
0: Bugün Avustralya'daki kamuoyu tartışmalarına ne yaptığını dikkatli izliyorum. Büyük teknoloji platformlarının, sosyal medya platformlarının günün sonunda hissedarları için mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek için orada olduklarını biliyoruz. Ve bunu da etkileşimi en üst düzeye çıkararak yapıyorlar ve bunu da öfke yoluyla yapıyorlar diyen Vaz, cevaplamam gereken kamu politikası sorusu Avustralyalıları, özellikle de çocukları internet ortamında güvenli tutmak için

0: ne yapabiliriz? Dijital sorumluluk, bu büyük teknoloji platformlarının kendilerinin insanları zarardan koruması gerektiği anlamına geliyor diye konuştu. Avustralya üniversitelerinin yeni analizi, yaşam maliyetinin öğrencilerin ayak uydurabileceğinden daha hızlı arttığını ve üniversite ücretlerinin Avustralya tarihindeki en yüksek seviyede olduğunu gösterdi. Şu anda HECS olarak adlandırılan üniversite öğrenci kredisi borcu olanlar yıl boyunca katkı payı ödüyorlar. Ancak bu ödemeler Temmuz ayında vergi beyannamesi verildikten sonra bakiyeye uygulanıyor. Ödemeler uygulamadan önce endeksleme eklendiği için mezunlar zaten ödedikleri borç üzerinden endeksleniyorlar. Bağımsız milletvekili Monica Ryan endeksleme tarihini değiştirmek için bugün parlamentoya bir yasa tasarısı sunuyor ve bu değişikliğin mezunlara 10 yıl içinde 3,2 milyar dolar tasarruf sağlayacağını savundu. Şimdi ev krediniz veya kredi kartı borçlarımıza bu hesaplara geri ödeme yaptıktan sonra faiz uygulanmasını kabul etmeyiz. Ancak öğrenim maliyeti kriziyle boğuşan Avustralyalı mezunlar endekslemenin adaletsiz uygulanma şekli nedeniyle HECS borçları için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyorlar diyen Monica Ryan, basit bir çözümüm var. Bunu bugün meclise sunacağım. HECS endeksleme tarihini 1 Haziran'dan 1 Kasım'a değiştirin diye konuştu. Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile imzaladığı üçlü savunma anlaşması AUKUS'a ilişkin bağımsız kamu soruşturmasının Batı Avustralya'daki ilk oturumları bugün Perth'te başlıyor. 368 milyar dolarlık anlaşma 2021 yılında Scott Morrison yönetiminde anlaşmayı imzalayan koalisyon hükümetinin gerekli özeni göstermediği veya parlamento ile yeterli istişarede bulunmadığı endişeleri nedeniyle inceleme altında. Eski kabine bakanı Peter Jarrett soruşturmanın komisyon başkanı olup bir grup eski milletvekili, emekli askeri ve deniz subayı, stratejist ve akademisyen, insan hakları avukatı ve sendika liderlerinden ifade alacak. Avustralya'nın inşaat sektörünü temsil eden bir endüstri birliği Haziran 2029'a kadar 1,2 milyon yeni konut inşa etme ulusal hedefine ulaşılmasını engelleyen bazı engeller olduğunu açıkladı. Ulusal konut anlaşması kapsamında tüm hükümet kademeleri bu hedef üzerinde mutabık kaldı. Master Builders Avustralya konut, ticari ve sivil inşaat sektörlerindeki şirketleri temsil ediyor. Genel Müdür Denita Wong, 5 yıllık planın İlk 2 yılına ilişkin analizlerinin hedefe ulaşılmasını sağlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.
1: We're targeted to be about 20% less than where we should be at this point in time. That's about 90,000 homes. And in on top of that, we've seen the federal budget make decisions that will make the opportunity.
0: Şu anda hedeflediğimiz nokta olması gerekenden yaklaşık %20 daha az. Bu da yaklaşık 90 bin konut demek diyen Wong ve bunun da ötesinde federal bütçenin sermaye kazanç vergisi ve yatırım amaçlı alınan evlere uygulanan negatif gearing adlı vergiye getirilen değişiklikler nedeniyle bu hedefe ulaşma fırsatını daha da zorlaştıracak kararlar aldığını gördük. Ayrıca inşaat sektörünün yaklaşık %20'sini etkileyen vakıflarla ilgili olası değişiklikler de söz konusu diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki sıcak hava dalgası sırasında 1300'den fazla ölüm kaydettiğini duyurdu. Fransa'da ise Ulusal Sağlık Kurumu sıcak hava dalgası sırasında 1000'den fazla ölüm kaydettiğini ve ölümlerin çoğunun 65 yaş ve üstü kişilerde olduğunu belirtti. Bu sıcak hava dalgası Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli sıcak dalgası ve Dünya Hava Durumu Atıf Grubu'ndan bilim insanları iklim değişikliği olmasaydı bu olayın bu kadar erken bir yaz döneminde bu kadar şiddetli olmasının neredeyse imkansız olacağını duyurdu. Lübnan'da Amerika Birleşik Devletleri destekli ateşkes çerçeve anlaşması baskı altında. Hizbullah silahsızlanmayı reddederken İsrail birlikleri Güney Lübnan'da kalmaya devam ediyor. İsrail kuzey sınırındaki tehdit ortadan kalkana kadar operasyonlarının devam edeceğinde ısrar ediyor. Hafta sonu İsrail'in insansız hava aracı saldırısı Güney Lübnan'daki Nebatiye El Fafka kasabasında bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden oldu. Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in

0: Hizbullah militanlarını hedef aldığını söyledi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan bir habere göre üst düzey bir Amerikalı yetkili Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığını ve iki tarafın Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmeyi planladığını belirtti. Diğer yandan İran devrim lideri eserlerini koruma ve yayma ofisi üyesi Mehdi Fezali devlet televizyonunda yaptığı açıklamada İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile teknik heyetler düzeyinde dün gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye katılmadığını söyledi. Feyzali buna gerekçe olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin somut adım atılmaması olduğunu dile getirdi. Son iki gündür İran ve Amerika arasında Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı çatışmalar meydana gelmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada partisine uyarılarda bulundu.
1: Yorulan varsa kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Teşkilatımız her an vatandaşımızla hemhal olacak. Kibirden özellikle uzak duracağız. Tevazu elden bırakmayacağız. İktidar partisi demek derman kapısı demektir. Çeyrek asırlık destana yeni zaferler eklemeye hep birlikte devam edeceğiz.
0: Erdoğan CHP'deki tartışmalara ilişkinde şu değerlendirmelerde bulundu.
1: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu sözlerine yanıt verdi.
2: Bizimle uğraşan Erdoğan bugün de döndü ve Cumhuriyet Halk Partisi için diyor ki, efendim içlerinde bir şey var, biz hiçbir yerinde yokuz. Yemin ederim, neresinde biliyor musunuz? Tam göbeğinde, tam göbeğinde. Sürekli bizle uğraşan, davalar açtıran, davaları o adalet cellatına yakından takip ettiren ve en sonunda da daha karar açıklanmadan hemen önce inşallah memleketimiz çok yakında hak ettiği gibi bir muhalefete kavuşacak. Çok yakında deyip Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını iptal ettiren diyor ki hiçbir yerinde yokum. Bugün de çıkmış inşallah diyor CHP dış mihraklar tarafından diyor. Dış mihraklar tarafından içine sokulanlardan kurtulacak diyor. Vallahi CHP'de bir tane dış mihrak varsa o da sensin. Senin parti üstünde yaptığın hesap var.
0: Cumhuriyet Halk Partisi saha çalışmaları kapsamında Diyarbakır ve Gaziantep'e giden Özgür Özel, partilerine mahkeme kararıyla yapılan müdahaleler içinde şunları söyledi.
3: Amerika'dan talimatları almışlar, içeride dışarıda çalışmışlar ama bir şeyi hesaba katamamışlar. Sizi hesaba katamadılar sizi.
2: İktidar olacağımız için, AK Parti'nin kara düzenini bozacağımız için, bu haksız, eşitsiz düzene itiraz ettiğimiz için hedefteyiz. Bunun için partimizi elimizden almaya çalışıyor, geri almak için mücadele ediyoruz.
3: Kim ki Amerika ile, İsrail ile ve AK Parti ile birlikte monarşi tek adam hesaplarına

0: birlikte plan kurmuşsa şunu bilsinler ki CHP için canımı veririm ama Türkiye Cumhuriyeti için asla ve asla bu oyuna geçit vermem.
1: Bu arada Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 86 milletvekilinin kendi partilerine katılacağını iddia etti. Gazeteci Deniz Zeyrek, Bedri Yalçın'ın açıklamalarını Özgür Özel'e sordu. Özel, bu haber doğru değil cevabını verdi. Öte yandan mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının düşürülmesi için meclise başvurduğu öne sürüldü. Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ın atandığı iddia edildi. Mahkeme kararıyla partinin başına getirilen Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslüm Sarı bu iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, milletimiz için sona erdiriyoruz.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu da partisinin Mersin Millet Parkı'nda düzenlediği mitinginde çerçeve yasa çağrısında bulundu ve şunları söyledi.
3: Meclis Temmuz ayında bir yasama dönemini kapatmak üzere ve hala bu yasa gelmiş değil. Ekim'e kalsın denmemesini umut ediyoruz. Bunu asla ve asla kabul etmeyiz, etmemeliyiz. Öcalan'ın özgür yaşar ve özgür çalışır koşullarının acilen oluşması şarttır. Bu sürecin ana yürütücüsü ve baş müzakerecisidir. Bu kök yasa başka yasalar için bir zemin hazırlayacak. İlk kez Kürt sorunu yasal ve hukuki zeminde konuşulmuş olacak. Bir yasayla, bir hukuki metinle işlenmiş olacak.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği Bayrak Açıyorum mitinginde iktidara ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları söyledi.
4: Terörle, teröristle masaya oturulmaz. İhanet bir gün karşımıza dikilir dedik. Dikildi. Terörsüz Türkiye yalanıyla Türkiye'yi bölmek isteyenlere bayrak açıyorum. Kundaktaki bebeklere kurşun sıkan, on binlerce canımızın katili olan o caniye, af kapısı aralayanlara bayrak açıyorum.

0: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
1: Bu adımla kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını vurguladı. 77 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı. En büyük vasiyetimdir memleketime. O büyük barış mutlaka biz halklar kuracağız diyen Yeşilçam'ın büyük aktörü Kadir İnanır için Harbi Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 11 kuruştan 68 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyeceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yer yer sağanak yağışlı 15 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 20, Melbourne'da sağanak yağış bekleniyor 16, Adelaide'de sağanak yağışlı 18, Perth'te yağışlı 18, Hobart'ta genelde açık 15, Brisbane'de yer yer sağanak yağış var 21 ve Darwin'de de genelde açık 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.

0: Sayın dinleyiciler, Nilgün Kılıç'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: AI has taken over the internet. Wrong answers, made-up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Necat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: Türkiye NATO toplantısına ev sahipliği yapacak, önemli liderleri ağırlayacak. Tabii gurur verici, yalnız Ankara başta bütün şehirlerde sanki seferberlik ilan edilmiş gibi 70 bin güvenlik görevlisi kuş uçurtmuyorlar. İnsanlar 3. Dünya Savaşı mı çıkacak diye düşünüyor demiş. Ve Kadir İnanır'a rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum diyor. Yeniçerili Rumuzlu dinleyicimiz: genelde doktorlarımız diyor ki şeker ve tuzu bırakın, tüm sağlık problemleriniz düzelsin. Aynı öneriyi yapan doktoruma bir soru sordum. Doktor bana et, sebze, meyveler de dahil olmak üzere içinde tuz ve şeker olmayan tek gıda maddesi tavsiye eder misiniz? Yoktur demiş. Doğru olan rafine edilip paketlenmiş tuzlu ve şekerli gıdalara el dahi sürmemek ve tabii işlenmemiş tuz ve şekeri vücudumuzun ihtiyacı kadar tüketmektir demiş. Yeni şey.

Loromuzu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz şimdi. FIFA 2026'da grup maçları bitti ve son 32'ye kalanların eleme maçları başladı.

0: Hafta sonunda FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32'ye kalanlar belli oldu. Sürprizler, son dakikada elenenler ve goller öne çıkıyor. Son iki gündür oynanan maçlar arasında belki de en heyecanlısı Avusturya-Cezayir maçı oldu. Kongo tarih yazarken Avustralya'nın Mısır'la oynayacağı kesinleşti. Saka's delivery, oh, splendid first time take from Jude Bellingham. England's game in their hour of need. İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Jude Bellingham ikinci yarıda skoru açtı. Ardından İngiltere'nin kaptanı Harry Kane ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Maç sonrasında konuşan Bellingham, İngiltere'nin uzun bir sezon sonrasında yorgun bedenleri idare etmeye odaklandığını söylüyor.
1: At the minute it's only Reece, you know, I think a couple lads had to be looked after today, but it's completely normal after the long seasons that everyone's had.
0: Şu anda sadece sanırım bugün birkaç oyuncuya özen gösterilmesi gerekiyordu. Ancak herkesin geçirdiği uzun sezonun ardından bu tamamen normal. Elbette Declan Rice bugün oynamadı. Yeni Şampiyonlar Ligi finali oynadı ve bence neredeyse her maçta inanılmaz bir performans sergiliyor. Bu yüzden şu anda biraz yorgun olması normal. Kampta olduğunuzda birbirinize göz kulak olmanız gerekir. Benim için maçın sonlarında sahaya çıkmak zor oluyor ama bu teknik direktörün bacaklarımızı korumak için verdiği bir karar. Rakip içinse bunun bir önemi olamaz. En iyi takımların hepsini bir sonraki tura çıkmayı hak eden tüm takımları geçmemiz gerekiyor. Onları sanki aynı durumda gibi ele alıp geçmeye çalışmalıyız. Bu yüzden kiminle oynarsak oynayalım %100 saygı duyuyoruz ancak Dünya Kupası'nda oynamak için zorlu takımlarla karşılaşmamız gerektiğinde anlıyoruz diyor. Hırvatistan da Gana'yı 2-1 yenerek eleme turuna yükseldi. Nikola Vlasic'in maçın sonlarında attığı kafa golü Gana'nın turu çoktan garantilemiş olmasına rağmen Hırvatistan'ın son 32'ye kalması için yeterli oldu. Diğer maçta ise Kolombiya ve Portekiz, Kolombiya'nın daha iyi fırsatlar yaratmasına rağmen 0-0 berabere kaldı. Ancak dünün belki de en önemli gelişmesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne aitti. Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek ilk kez eleme turuna yükseldi. Turnuvaya daha önce bir kez 52 yıl önce katılan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ilk kez Dünya Kupası'nda bir maç kazandı ve ilk kez eleme grubundan çıktı. İlk yarıyı geride kapatan takım ikinci yarıda Yoane Wissa'nın penaltısıyla geri döndü. Ardından oyuna sonradan giren Fiston Mayele 10 dakika sonra ikinci golü attı. Wissa maçın uzatma dakikalarında attığı ikinci golle bu tarihi galibiyeti perçinledi. Turnuvanın şimdiye kadarki en dramatik sonuçlarından biri ise Cezayir'in Avusturya ile 3-3 berabere kaldığı maçta yaşandı. Kaptan Riyad Mahrez 94. dakikada muhteşem bir an yaşattı ve maçtaki ikinci golünü attı ve Cezayir'i 3-2 öne geçirdi. Avusturya savunmasının arkasına sızan Mahrez ilk dokunuşuyla topu kontrol etti ve ardından soğukkanlılıkla topu alt köşeye gönderdi. Gol Cezayirli oyuncular ve taraftarlar arasında coşkulu kutlamalara yol açtı. Bu sonuçla Avusturya eleniyor ve diğer gruptaki İran'sa eleme grubundan çıkıyordu. Ancak yaklaşık bir dakika sonra Avusturyalı Sasa Kalajdzic skoru eşitledi. Bu turnuvanın şimdiye kadarki

0: olağanüstü maçlarından biriydi. Her iki takım da bir üst tura yükselirken İran ise turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Bu arada FIFA 2022'nin şampiyonu Arjantin, Ürdün'ü 3-1'lik rahat bir galibiyette mağlup ederek bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Lionel Messi oyuna sonradan gelerek 3. golü attı. And the second one was bang on target. FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu gol sayısını 19'a çıkardı. Öte yandan Avustralya dikkatini önümüzdeki cumartesi günü Dallas'ta oynanacak Mısır maçına çevirdi. En büyük soru işareti Mısırlı efsane oyuncu Muhammed Salah'ın önceki gün İran'la oynanan ve berabere biten maçta sakatlandıktan sonra forma giyebilecek durumda olup olmayacağı. Avustralya yardımcı antrenörü Hayden Fox, Salah olsun olmasın Mısır'ın büyük bir zorluk oluşturduğunu söylüyor.
1: They're a very good side, very good side. Have some real natural technical talent. Play kind of fearlessly.
0: Onlar çok iyi bir takım, gerçekten çok iyi bir takım. Doğal teknik yeteneklere sahipler ve tipik bir Afrika Arap futbolu tarzında korkusuzca oynuyorlar. Oyuncularının çoğu kendi yerel liglerinde oynuyor ancak bu lig oldukça güçlü. Birbirlerini tanıyorlar ve uzun süredir birlikte oynadıkları için bir takım ve bir bütün olarak hareket ediyorlar. Daha önce de gösterdiğimiz gibi bir takım ve bir bütün olarak oynadığınızda yenilmeniz zor olur. Yani bu çok zorlu bir mücadele olacak. Ancak Türkiye, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri maçlarının ikinci yarısındaki performansımıza dayanarak maça büyük bir özgüvenle çıkacağız diyor. Fox, Salah'ın forma giyeceği açıklansa bile Avustralya'nın tek bir oyuncuya odaklanmayacağını söylüyor.
1: It didn't look good for him to come off in such an important game at 1-1 to come off at that moment.
0: O kadar önemli bir maçtı. Üstelik skor 1-1 iken oyundan çıkması pek iyi görünmüyordu. Bu yüzden bir sorun olabileceğini düşünebilirsiniz ancak o muazzam yetenekli bir oyuncu ve eminim bu maçta oynamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu tür oyunculara karşı mücadele etmek için fazla vurgu yapmamak gerekir ancak yetenekli oyuncular olduğunu kabul etmelisiniz ve onu topu fazla alamayacağı bir alana sıkıştırmaya çalışabilirsiniz diyor. Favorilere bakacak olursak Didier Deschamps'ın yönetimindeki Fransa Norveç'i 4-1'lik ezici bir galibiyette mağlup ederek diğer takımlara bir uyarı daha gönderdi. Dembele, oh, he has a World Cup hat-trick. And it's taken him 32 minutes to get there. Ousmane Dembele hat-trick yaparken Kylian Mbappe de muhteşem formunu sürdürüyor. SBS için Fransa'nın performansını yorumlayan Harry Kuehl, Fransa'nın tam hızına ulaştığında durdurulmasının neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.
2: Going forward, they look unstoppable. Dembele obviously scored a hat-trick today. Mbappe's on fire. Alice's.
0: Hücumda durdurulamaz görünüyorlar. Dembele bugün açıkça bir hat-trick yaptı ve Mbappe de formunun zirvesinde. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Şu anda en çok konuşulan isim o. Dude mükemmel. Bugünkü maçın herhangi bir anında Norveç'i ezip geçebilecek gibi görünüyorlardı. Bir an hızlarını kestiler ve Norveç'in bir gol atmasına izin verdiler. Bu da Norveç'in yeniden maça odaklanmasına yol açtı. Ancak istedikleri an vites yükseltebiliyorlar. Artık bu takımı yenmek çok zor olacak diyor. Yenilgiye rağmen Norveç eleme turuna yükseliyor. Maçın ötesinde futbol dünyası hala Manchester City'nin forveti Erling Haaland ve Martin Odegaard'ın neden yedek kulübesinde kaldığını merak ediyor. Öte yandan Yeşil Burun Adaları Suudi Arabistan'la berabere kalmasının ardından Dünya Kupası'nın eleme turuna yükseldi. Bu da 529 bin nüfusa sahip dünyanın en küçük 3. ülkesi için ilk kez dünya sahnesinde oynadığı tarihi bir an anlamına geliyor. Takımın 40 yaşındaki kalecisi Vozina manşetlere taşındı ve bugün itibariyle Instagram'da 17 milyondan fazla takipçisi var. Bu takipçi sayısına en iyi takımlardan biri olan İspanya'ya karşı 16 Haziran'da sergilediği tarihi performans ve olağanüstü kurtarışlarının ardından ulaştı. Now Yamal İspanya'ya bakacak olursak Uruguay karşısında Alex Baena'nın golüyle galibiyete ulaştılar. Bu Uruguay için şok edici bir elenme oldu. Kewell, favorilerin grup aşamasında sorunsuz geçtiklerine inanıyor.
2: I think England's got a good chance. I think the squad that I know there's a lot of people finger pointing at Thomas Tuchel about the squad that he picked.
0: Bence İngiltere'nin şansı yüksek. Bildiğim kadroya bakıldığında Thomas Tuchel'in seçtiği kadro hakkında pek çok kişi eleştiri yöneltiyor ama bence kadrosu mükemmel. Bence kadro her oyuncuyu birbirini tamamlayacak şekilde oluşturulmuş. Arjantin'de ise Messi tabii ki müthiş bir başlangıç yaptı. Portekiz'de hiç fena değil açıkça, ortalığı kızıştırabilirler. Brezilya ise Brezilya. Yani tüm bu üst düzey takımlar sahada olacak. Bence takımlar öncelikle grup aşamasını geçmeye çalışıyorlardı. Şimdi bir üst tura çıkıyorlar. Sonra da en iyi takımların gerçekten gaza basıp turnuvada daha ileriye ilerlediklerini göreceksiniz diyor. Bu arada son 32 maçları da bu sabah başladı. Kanada Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım oldu. Stephen Estakeo 92. dakikada galibiyet golünü attı. Oyuncu bunun harika bir sonuç olduğunu söylüyor.
3: We worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians.
0: Bu zaferi elde etmek için çok çalıştık. Bu galibiyeti tüm Kanadalılara armağan etmek istiyorduk. İnanmaya davet ettik. Mücadeleye devam ettik. Bence başka türlü olmasını hayal edemezdik. Bence muhteşem bir gol oldu ama şutumu attığımda herkesin benimle birlikte şut attığını hissettim. Herkes o şuta biraz güç kattı ve top ağlara gitti. Bu yüzden çok mutluyum diyor. 3 ev sahibi takımdan biri olan Kanada 4 Temmuz'da Houston'da Hollanda-Fas arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. Yarın son 32 eleme maçları devam ediyor. Yarın Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle sabah 3'te Brezilya-Japonya, 6.30'da Almanya-Paraguay, 11'de Hollanda-Fas maçları var. Çarşamba günü ise 03'te Fil Dişi sahili Norveç, 07'de Fransa-İsveç ve 11'de Meksika-Ekvador maçları olacak. Avustralya'nın Mısır'la maçı Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle 4 Temmuz Cumartesi sabah 04'te başlıyor.

0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.39'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sydney'de bulunan Waterman's'da genç tatlı şefi, yani Head Pastry Chef Beyza Ateş, bize kısa zamanda nasıl şehrin önemli mekanlarında çalıştığını anlattı. Beyza Hanım'la arkadaşımız Mert Balkanlı konuştu.
1: Bugünkü söyleşimiz için ismini 1788'de Avustralya'ya varan birinci filonun gelişi sırasında Sydney bölgesinde yaşayan Eora ulusunun güçlü kadın liderlerinden alan Baranguru'dayız. Biliyor muydunuz bunu?
2: Hayır, bilmiyordum.
1: Evet, Baranguru buranın eski kadın bir savaşçısı. Avustralya'ya gelen ilk geminin olduğu sıralarda. Ben de biraz önce internetten öğrendim açıkçası.
2: Çok güzelmiş. Hiç araştırmadım ve teşekkür ederim.
1: Ne demek? Baranguru son yıllarda gelişen ve gün geçtikçe popülerleşen bir semt. Ve şu anda karşımda bu semtin bilinen lokantalarından Waterman's.
2: Evet, Waterman's.
1: Waterman's'ın tatlı şefi Beyza Ateş var.
2: Merhabalar.
1: Merhaba Beyza Hanım. Umarım sizin için tatlı şefi tanımını kullanmam doğrudur.
2: Evet, doğru, ama genellikle mutfakta şeflerin, ünvanların terimleri var ve şu anda Head Pastry Chef olarak olarak biliniyor
1: ünvanı. Head Pastry.
2: Evet. Aslında Türkçe'de de bu şekilde deniliyor. Mutfak genellikle işte commis chef, chef de partie, junior sous chef, head chef diye ayrılır ünvanlar. Evet. Ben de o ünvanlardan biri olan Head Pastry Chef ünvanını taşıyorum.
1: Türkiye'de yaşadığınız zamanlarda bu sıfat neydi?
2: Aynı şekilde Türkiye'de de mutfakçılıkta bu terimler kullanılıyor.
1: Evet, tatlı şefi denmiyor yani.
2: Pek değil. Genellikle evet. Head Pastry Chef olarak Türkiye'de de
1: İngilizce olarak kullanılıyor.
2: Evet, İngilizce olarak kullanılıyor diye biliyorum.
1: İlginç. Şimdi Beyza Hanım, öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Merhabalar, ben Beyza. Aslen Elazığ doğumluyum ama babam Adanalı, annem Osmaniyeli. Babamın mesleğinden dolayı birçok Türkiye'de şehir gezdim. Ve şu an 8 yıldır Sydney'de yaşıyorum. Ve Waterman's'da Head Pastry Chef olarak çalışıyorum.
1: Bunun özel bir eğitimi var mıdır?
2: Evet, var. İlk önce Türkiye'de lise dönemlerimde meslek seçimleri olmuştu ve orada aşçılık bölümünü seçip bu mesleğe ilk defa o zaman başlamıştım. Ve öğretmenlerimin sayesinde yeteneklerimi fark edip, hevesimi fark edip bana çok güzel bir kapı açtılar. Birçok yarışmalara girip ödüller alma fırsatım oldu Türkiye'de.
1: Harika.
2: Uluslararası ve ulusal yarışmalara girip ödüller kazandım ve bu konuda tabii ki ailemin desteği çok büyüktür. Lisede meslek listeleri var ve orada bölüm seçebiliyorsunuz. Evet. Ve o bölümlerden biri de aşçılık olarak geçiyor. Yiyecek içecek hizmetleri diye.
1: Bu arada biz hala liseden bahsediyoruz.
2: Hala liseden bahsediyoruz.
1: Harika.
2: ve liseyi bitirdikten sonra hala çok heyecanlı bir insanım. Çok yeni şeyleri öğrenmeyi, yeni şeyleri keşfetmeyi, yaratıcı olmayı ve kendimi sürekli geliştirmeyi istediğim için, farklı kültürlerde görmek istediğim için yolum Sydney'e doğru uzandı diyelim. Buraya geldim ve burada küçük bir İngilizce eğitiminden sonra commercial cookery dediğimiz aşçılık yine ve patisserie, pastacılık eğitimi aldım. Eğitimim sürecinde birçok farklı restoranlarda çalışıp birçok farklı deneyimler elde ettim.
1: Yani siz buraya lise eğitiminizin hemen ardından geldiniz.
2: Evet, yani 18 yaşlarımda buraya geldim. Liseyi bitirdim ve hemen buraya geldim.
1: Burada hiç tanıdığınız var mıydı?
2: Burada evet, birkaç tane anne tarafından uzak akrabalarımız vardı.
1: Evet.
2: Ama genel olarak Sydney'de çok kültürel bir yer olduğu için, farklı ırklardan insanların bir araya toplanan bir ülke olduğu için farklı şeyleri öğrenme fırsatı tanıdı bana.

0: ve iyi ki de buraya gelmişim diyorum.
1: Beyza Hanım, siz 8 senedir Avustralya'da yaşıyorsunuz. Burası ilk ve tek çalıştığınız yer mi?
0: Hayır, aslında 8 yıldır bu sektördeyim. Ve ilk deneyimim Türkiye'de Marriott Oteli'nde çalışmıştım stajyer olarak bir yıl. Sonra Sydney'e geldiğimde Efendi ve Anason'da Türk restoranında çalıştım. Gerçekten orada Avustralya'da Türk restoranını nasıl yansıtırızı çok iyi anladım. Güzel bir şekilde Türk mutfağını yansıtıyorlar. Ondan sonra ve ikinci olarak Felix'de çalıştım. Orası Fransız bir mutfak. O sırada hem okuyordum hem çalışıyordum. Gerçekten orada çok güzel Fransız teknikleri, pastacılık teknikleri öğrendim. Orada çalıştıktan sonra Benelong'da çalışmaya başladım. Benelong, Sydney'deki en iyi restoranlardan biri. Opera'nın içinde. Orası Modern Australia mutfağı. Gerçekten çalıştığım en zorlu yerlerden biri olabilir. Orada disiplini gerçekten detay detay, her şeyi dikkatli bir şekilde öğrenmiştim. Zorlu bir süreçti ama alnımın akıyla orayı da öğrendikten sonra Mr. Wong'da çalıştım. Mr. Wong Çin mutfağı. Çinlerin tatları var mı diyeceksiniz. Gerçekten var. Orada da bir süre çalıştıktan sonra Koi Dessert Bar'da çalıştım. Aslında Koi Dessert Bar benim mesleğimin bir dönüm noktası oldu. Su şef olarak çalışmıştım Koi Dessert Bar'da. Orada çok şey öğrendim. Yaratıcı olmayı, yeni şeyler geliştirmeyi, takım çalışmasını, lider olmayı öğrendim.
1: Şunu fark ediyorum ben, siz Türkiye'den geldiniz 18-20 yaşında bir anda kendinizi Sydney Opera House gibi bir yerde çalışırken buldunuz.
0: Evet, inanın o işi nasıl aldım bilmiyorum. 2-3 tane interview'den geçmiştim oraya girebilmek için.
1: Ama yani bu gerçekten anlatıyor nasıl buralara bu kadar kısa zamanla geldiniz.
0: Evet, hep kendimi geliştirmeyi, üretmeyi çok seviyorum. Sanırım bu heyecanım hiçbir zaman 18 yaşındaki Beyza'nın heyecanı, mutfağa olan heyecanı ve tutkusu, şu an 27 yaşındaki Beyza'nın heyecanı ve tutkusu bence aynı. Bence bir işi yapıyorsak aşkla, tutkuyla, sevgiyle emek yapmamız gerekiyor. Buna inanıyorum. Bana ailem de bunu öğretti zaten.
1: Şimdi Waterman's'ta sadece Türkiye'ye özgü tatlılar mı yapıyorsunuz?
0: Waterman's aslında Eastern Mediterranean, yani Doğu Akdeniz mutfağı. Ben pastry tarafındayım ve böyle içimdeki o Türk ruhuyla biraz Türk tatlıları ön plana koymayı seviyorum. Öncelikle geliyor Türk flavorları.
1: Peki mutfakta çalışanlar sizin gibi yine Lübnan, Kıbrıs, Türkiye'den gelen insanlar mı?
0: Aslında bir tek ben Türk'üm. Avustralyalı çalışan var, daha çok Avustralyalılar. Ama bu konuda eğitim almış insanlar bu kültürde. Yani bu yemeklerin eğitimini almış insanlar. Ama genel olarak bir tek Türk benim yani.
1: Bu arada şunu da belirtelim. Şu anda Sydney'in en yüksek binasının hemen yanındayız.
0: Evet.
1: Burası sanırım fine dining tarzı bir
0: yer. Aynen, biraz modern. Aslında burada çalışma en çok sevdiğim şeylerden biri de geleneksel lezzetleri hala ön planda tutup onları böyle modern bir şekilde müşteriye sunmamız. Bu bana gerçekten çok keyif katıyor. Yani sadece çok traditional bir yemektense o lezzeti tutup daha böyle modern bir sunumla müşterilere sunuyor.
1: Burada da sizin yaratıcılığınız tabii diye
0: evet.
1: Bildiriyor. Peki buranın en popüler ürünleri şu anda nelerdir dersiniz?
0: Biz Kasım'da açtık burayı ve tabii ki de sık sık menü değişimi yapıldı. Ama şu an bir tane menüde koyduğum tatlılardan biri isotlu bir tatlı yaptım.
1: İsotlu bir tatlı?
0: Evet. Ve gerçekten hiç beklemiyordum böyle bir şey olabileceğini. Düşünüyordum, Allah'ım ne yapabilirim? Sadece hani geleneksel tatlılardansa o tatları tutup biraz daha French tekniklerle ortaya sunmak istedim. Ship yoğurtlu parfait yapıp üzerine blackberry ve isot granita yapıp hibiscus kompotla ve Avustralya'nın en güzel bitkilerinden olan lemon verbena otuyla beraber bir sorbe yaptım. Ve böyle ağzınıza aldığınız an o freshlik ve isotun o ağza vurduğu o punch, o efekt çok güzel oluyor. Ya benim sanırım en çok sevdiğim tatlı o olabilir.
1: İsmi var mıdır?
0: Yani burada yemeklere isim konulmuyor. Direkt hani ship yogurt parfait diye geçiyor.
1: Hayır.
0: Ama ben genel olarak tatlı yaptığımda onları isimlendiriyorum.

0: hikayeleştirmeyi çok seviyorum.
1: İsim koymuş olsaydım bence sadece İsot derdim. Zaten İsot kendi başınca her şeyi yansıtıyor. Babam asker, annemler şu an Urfa'dalar. Telefonla bir konuşmamız olmuştu. Anneme sormuştum ne yapabilirim acaba tatlı olarak. Urfa'nın neyi meşhur anne demiştim. Ve annem Urfa'nın çok bir şeydi yani İsot'u falan var kızım aklıma gelmiyor deyince tamam ya İsot olabilir diye aslında oradan bulduğum bir tatlı. Anneme çok güveniyorum. Sürekli böyle bir şeyler bulamayınca hemen anneme danışıp ondan fikir almak benim hep önümü açmıştır.
2: Hala bir iletişim.
1: Hala.
2: Çok güzel. Peki bahsediyorsunuz. Bu açıkçası benim için çok etkileyici. Yani sizin bu kadar yaratıcı olmanız mutfakta, bizim görmediğimiz arka tarafta.
1: Evet.
2: Kendiniz için de ilerisi için hedefleriniz var mıdır? Kendi mekanınızı açmak ister misiniz mesela? Böyle hedefleriniz var mı?
1: Evet, bence her yaratıcı bir şefin bence hayali kendi mekanını açıp kendi kurallarını koymak, kendi kişiliğini yansıtmak. Birçok hayalim var. Hala genç olduğum için herhalde sürekli hep hayaller kuruyorum. Şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim diye.
2: Şimdi son yıllarda bizim tabii dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla internet üzerinden şefler kendilerini gayet güzel tanıtabiliyorlar. Sizin öyle bir planınız var mı?
1: Aslında bu mesleğe girdiğimde çok yapmak istiyordum. Bir YouTube kanalım olsun, kamera karşısında yemek yapayım, insanlara yeteneğimi göstereyim. Aslında biraz başladım fakat mutfak gerçekten zor ve tempolu bir yer. Hala yapan insanlar var, onlara sonsuz saygım. Ama gerçekten ben bir noktada çok zorlandım. Bir anda day off'larımı işte kamera karşısında bunlarla uğraşıp sonra uzun süre ayakta kalıp iş yerinde çalışmak beni çok yormuştu.
2: Tabii şu andaki seviyeniz diyelim, pek de ihtiyacınız yok sanırım.
1: Bakalım inşallah, evet.
2: Peki sizi örnek almak isteyenlere neler önerirsiniz?
1: Bence kendime geriye dönüp baktığımda bu noktaya beni merakım, işte çalışkanlığım, pes etmemem gereken hedefler ve mutfağa olan sevgim getirdi. Böyle görüyorum. Bence eğer bir hevesi varsa, bir insanın kendisine olan inancı ve başarısı varsa bence o noktada devam etmeli, çalışmalı, hedeflemeli ve hedeflerine gidebilmeli. Benim için her şey mükemmel ilerlemedi tabii ki de. Çok zor bir süreçti. Birçok yerden ağlayarak, iş çıkışlarında ağlayarak çıktığım zamanlar oldu. Çünkü mutfak çok zor gerçekten. Hem psikolojik hem bedenin her şeyini verdiğim bir yer. Ama hiçbir şekilde pes etmemeye çalıştım. O gözyaşlarına rağmen. Geçmişe doğru gidecek olursam ilk mutfaktaki deneyimim 8-9 yaşlarında annem patlıcanlı bir yemek yapıyordu. Ve onu mutfak sandalyesinde oturup böyle pür dikkat, hiç gözümü kırpmadan onu izlemiştim ne yaptığını. Çok annem çünkü izin vermiyordu. İşte gel yardım et, sen okuyacaksın kızım gibisince. Hiç mutfağa girmeme izin vermiyordu ve bir sonraki gün annem evden çıkar çıkmaz mutfağa pıtı pıtı gidip aynı yemeği aynı şekilde yapıp komşulara kapı kapı tek tek onları o yemeği dağıtıp tek tek yorumlarını istedim. Ve onların yediği anı, verdiği yorumlar beni çok heyecanlandırmıştı. Ben hala o heyecanımı tutuyorum, o anımı hiç unutmuyorum. Bence herkesin bir hayali varsa o hayal üzerine gitmeli. Ben hayalimi erken yaşta bulabildim ve dediğim gibi 8 yaşından beri bu hayalin peşinde koşuyorum. Hep mutfağın bir parçası, sanatın bir parçası olmak istedim. Ürün çıkartmak, üretmek istedim. Bence insan olarak hep üretmeliyiz, hep yaratıcı olmalıyız ve farklı şeyler sunmalıyız. Geleneklerimizden kopmadan hep bir adım ileri gidip yenilikçi olmalıyız. Bence.
3: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe.
4: Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce size yarınki SBS ve SBS On Demand'de yayınlanacak, yarın ve bir sonraki gün, bir sonraki yayınımıza kadar yayınlanacak FIFA Dünya Kupası maçlarından bahsetmek istiyorum. Yarın sabah 03'ten itibaren FIFA Dünya Kupası'nda son 32 maçları devam edecek. Brezilya-Japonya 03'te sabah, Avustralya doğu kıyı saatiyle

6.30'da Almanya Paraguay ve 11'de Hollanda Fas maçları var. Çarşamba günü yine 03'ten itibaren FIFA Dünya Kupası başlıyor. Fil dişi sahili Norveç, 7'de Fransa İsveç, 11'de Meksika Ekvador maçları var. Evet sayın dinleyiciler, FIFA Dünya Kupası'nı SBS ve SBS On Demand'de canlı ve daha sonra ufak maçlar, özetler, maç özetleri olarak takip edebiliyorsunuz. Özellikle SBS On Demand'de ve biliyorsunuz yorumcular da var. Birçok yorumcu SBS ve SBS On Demand'de takip edebilirsiniz. Size yarın tabii yayınımız yok her zaman olduğu gibi. Bir sonraki yayınımız 1 Temmuz Çarşamba saat 2'de başlayacak. Size veda etmeden önce yarınki hava durumunu da paylaşmak istiyorum. Perth yağmurlu 17, Adelaide yağmur bekleniyor 17, Melbourne yağmurlu 17, Hobart yağmurlu 15, Canberra yağmurlu 16, Sydney yağmur bekleniyor 21, Wollongong yağmur artıyor 20, Newcastle yağmurlu 21, Brisbane yağmur bekleniyor 22, Cairns parçalı bulutlu 27 ve Darwin yağmur bekleniyor 31 santigrat derece. Yani hemen hemen Avustralya'da nerede yaşıyorsanız yaşayın, yarın yağmurlu. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Ve bugün size Mor ve Ötesinden bir parçayla veda ediyoruz. Cambaz.